0: Alevya. Amparsin iş şarkı sınırsın ve Amparsin tüm kavgeni sevmese takal opa.
1: O sene sene kompar az. Ve rezultatlar kuru. Yeter olma delaşmıyız.
0: Sayınca takal opa.